0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Doğan canlı yayında başlıyor.

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Arkadaşım ne kadar içten davet ettiyse Allah sesimi aldı.
2: Ama sen zaten haftanın 5 günü yayınlanan programının 4 günü kısık sesle devam ediyorsun. Çünkü o haftanın ilk gününde o kadar çok affedersiniz sevgili dinleyicilerim. O kadar yırtıyorsun ki kendini. Muhtemelen ondan kaynaklı
1: tabii
2: herhalde.
1: Tabii biz kendisi gibi burada tek başımıza dükkan bizim diyerekten gezinemiyoruz. Masamızda 5 tane misafirimiz var. Kendisi tek başına bana tahammül edemiyor. Ben haftanın 5 günü 5 insanla uğraşıyorum.
2: Aşk olsun. Evet sevgili dinleyicilerim, bugün Kadir Ezildi ile beraber yapacağız programı. Aslında yani ben normalde bir konuk ağırladığım zaman böyle sorular hazırlıyorum, üzerine çalışıyorum. Bugün dürüst olmak gerekirse hiçbir şey hazırlamadım. Çünkü biz şimdi Kadir'le artık yakın arkadaş olduğumuz için yani benim merak ettiğim hiçbir şey kalmadı. Hatta bilmediğiniz birçok şeyi de ben biliyorum. Onları zaten yayında artık ne kadar konuşacağız bilmiyorum.
1: Birbirimizin dişinin iltihabına kadar bildiğimiz için.
2: Yani bugün hem bizim sohbetimize siz eşlik edin hem de dileyenler arada sohbete de dahil olabilecek. Şimdi program sezon arasında olduğu için bugün burada. Yoksa normalde o da çok erken saatte zaten sete gidiyor. Kaç sene oldu? 7 sene oldu değil mi 7, program?
1: 2010 Mart 2019'dan bu yana.
2: 2019 Mart'tan
1: evet,
2: bu yana.
1: İlk TLC temizlik avcıları, onun ardından 2 sene temizlik benim işim ve 2021 Ağustos'tan beri de en hamarat benim.
2: Ya.
1: Girmediğimiz tuvalet banyo kalmadı, açmadığımız çörek börek kalmadı, patlatmadığımız düdüklüğü kalmadı Allah'ımıza şükür ki bunun üstüne Rize, Antep, Adana, İzmir, Konya, Eskişehir yani Türkiye'nin de birçok ilini gezdik, her mutfağı da gördük elhamdülillah, her yerde kaosumuzu yaptık geldik. Küçük bir detay vermek istiyorum. Arkadaşım az önce dedi ya hani konuklarım gelince şöyle böyle bilmem ne. Kendisi normalde konuklarını biliyorsunuz arayıp davet ediyor. Ama ben kendimi davet ettirdim.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Bana soruyorlar siz nasıl arkadaş oldunuz diye, aynen bu şekilde. Bundan 4-5 sene önce herhalde.
2: 2021 miydi?
1: 1'di galiba. Evet, 2021'de biz sosyal medyadan takipleşiyorduk. O günün de yayın konu başlığı akraba terörüydü. Tam da yaramız. Bu konuyla alakalı Kadir bir yorum yaptı. Dedim ki gel seni yayına bağlayayım. Yayında telefonda konuştuk. Dedi ki bu böyle kesmez dedi. O zaman dedim bekliyoruz programa. Stüdyoya gel. Aslında bak bizim arkadaşlığımızın başladığı yerdeyiz şu anda biz.
2: Zaten ben diyorum ya, orada halamla küsmüştüm, sonra seni gördüm daha beteriyle karşılaştım.
1: Aşkım.
2: Keşke onunla görüşmeye devam.
1: Neyi gördüm be, Allah Allah. Lütfen. Rica ediyorum.
2: Bu arada bizim mahallemizde bir açık deterjancı İbrahim abi vardı. Selam olsun kendisine.
1: Ne alaka diyorsunuz?
2: Yıllardır açık aspirin alırım ondan. Ondan sonra cıma bana hep diyordu ki, tabii ben o zamanlar hiç ünlü falan değilim. Televizyonda falan değilim. Normal hastanede çalışıyorum. Kadir, bir tane Doğan Can var radyo. Çünkü ben hiç radyo dinlemem. Çünkü en güzel şarkıların hep aralarına giriyorlar, biliyorsunuz ki en sevmediğim şey.
1: Aç kendini YouTube'dan dinle ne istiyorsan. Allah Allah.
2: Bir Doğan Can var, sana çok benziyor, sana çok benziyor. Aman İbrahim abi diyorum, uğraşamamışım, gecim var diyorum. Hep gidiyorum dükkanda. Sonra yıllar sonra Doğan Can'la tanıştık, arkadaş olduk falan filan. İbrahim abi görün dedi ki Doğan Can'ı bulmuşsun. Dedim Allah seni kahretmesin, senin o dediğin bu Doğan Can mıydı?
1: Ya bana da diyorlardı bu arada. Senin program başladıktan sonra üslup olarak biraz benziyoruz birbirimize.
2: Ama ben edepsizim. Tabii üslup olarak benziyoruz ama
1: biraz dedim zaten, oradaki detay önemli. Yani hayata bakış açımız, şaka tarzımız vesaire falan, ama senin tabii o noktada durum yok. Yani bir de bu arada insanlar şey zannediyor olabilir. Sadece ekranlarda ya da sosyal medya paylaşımlarında mı bu çocuk böyle diye düşünenler varsa, hayır arkadaşlar, daha fazlası gerçek hayatta var. Size yansıtabileceği kadarını yansıtıyor. O biraz yakın çevresini yoran bir durum. Hayır bak, şu bu gerçek. Şimdi laf sokmuyorum, açık söyleyeyim.
2: Seni hiç aldırmadım zaten.
1: Farkındayım arsız olduğu için. Senin lüzumsuz bir enerjin var. Fazla, yani seni de yoracak kadar bir enerjim var.
2: Bak dibine kadar kullanıyorum ki biliyorsunuz ki gece 3'lere 4'lere kadar ayaktayım. Bitmiyor anacığım, bitmiyor. Ne yapayım? Hayır, bu sütü böyle? İki sağıp da bir kenara koyayım. İçimde duruyor, git. Apandistimi de aldırdım, gitmedi.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Hastanede çalışmaya devam ederken sana bu televizyon teklifi nasıl geldi?
2: Şöyle işte sosyal medyada yavaş yavaş tanınmaya başladım. İşte bir 20 bin takipçim oldu, 30 bin oldu. Ben dedim ki tamam dedim, hani görüp görebileceğim en ünlülük bu dedim. Gayet de güzel benim için. Evde temizliğe devam ediyorum. Çat bir mesaj, işte bazen bir mesaj insanın hayatını değiştirebiliyor. Ama yalnız burada küçük bir nüans var, onu daha sonra söyleyeceğim. Kelimeyi doğru yerde kullandım.
3: Nüans, evet, bir fark. Evet.
2: Çünkü sürekli ben bir şey söylediğimde Doğan Can gülüyor, sonra bana diyor ki o orada kullanın.
1: Çok yerli yersiz bazı ya. O kelimeyi kullanmak istiyor ama hani nerede olduğu önemli değil. Yeter ki onu söylesin. Öyle durumları var.
2: Ve
1: hayır, bunu televizyonda da yapıyor bazen. Ya diyorum Kadir, ne alaka? Kimse de uyarmıyor.
2: Halkımız bizde anlıyor. Hayır, Doğan Can bana diyor ki işin tuhaf, işin tuhafı diyor, artık ben de sana alıştım ve diyor senin ne demek istediğini anlıyorum.
3: Evet, çözümlüyorum cümle yapısından. Herhalde bunu demek istedi.
1: Evet.
2: Bana bir editörümüz mesaj atmış ki işte Kadir Bey, biz bir temizlik programı yapmak istiyoruz, sizinle çalışmak istiyoruz falan diye. Tabii ki de umursamadım. Çünkü arkadaşlarımın benimle dalga geçtiğini, çünkü o zaman işte tanımışım ya, hastane insanlar geliyor, burada bir Kadir varmış falan diye.
3: Sosyal medyadan tanıyorlar.
2: Aynen. İşte temizlik içeriğinden dolayı. Dedim ki kesin dedim biri benimle maytap geçiyor, beni bir yere çağıracaklar, videoya çekecekler falan. Hani sen kimsin de ne bekliyordun da falan filan gibisinden, insanlara olan güvenim ektedir. Sonra İkinci mesaj geldi, dedim ki arkadaşım senin derdin ne, ne istiyorsun? Kadir Bey dedi, biz size Etiler'e görüşmeye Etiler dedi ya, tamam dedim, afilli yer. Öyle uyduruk kıydırık bir yer değil. Hadi dedim gideyim, yanıma Semra diye bir arkadaşım var, onu da aldım. Kendisi de pişman oldu zaten beni götürdüğüme, bu kadar ünleneceğimi bilmiyordu bütün açıklan televizyonda anlattığım için. Sonracıma gittim, görüştük. Hiç sormadım ki siz bize para mı vereceksiniz, ne vereceksiniz. Sonra öğrendim ki bize süpürge vereceklermiş 5 bölüm için. Herkes bana dedi ki ay sen salak mısın, süpürge için gidilir mi falan. O zaman da süpürge 5000 liraydı o süpürge.
3: O zamanın 5000 lirası ama,
2: evet,
3: yani.
2: Evet, zaten o parayı da alsam ben gidip ya süpürge alacağım ya deterjan alacağım. Sanki doğru. Başka bir kariyer planlamam yok. Dedim ki her bölümü 1000 liraya saysam 5 bölüm 5000 lira. Benim için iyi para. Çünkü o zaman 2200 TL maaş alıyorum zaten yani.
3: O zaman iyiymiş gerçekten.
2: Evet, en azından kredi kartı ekstremi kapatırdım dedim. Dünya kadar eksi borcum vardı çünkü.
3: Evet.
2: Sonra ben kabul ettim. Biz 5 bölümü çektik. Tabii ben ilk birinci bölüm Twitter'a düştüm. İşte Instagram'da bayağı böyle bir keşfette falan dönünce. Aa kim bu deli, kim bu ruh hastası diye herkes bir dönüp baktı. Tabii programda kendim olduğum için, aman hadi televizyona çıkayım, farklı görünüm gibi bir derdim olmadı. Orada da çok rahat doğal takıldığım için insanlar işte enerjimi sevdiler. Daha sonra ne oldu? Tam 2 sene temizlik benim işim yapıp klozet temizledim. Sonra o 5 bölüm gittiğim için gayet de mutlu bir şekilde şu anda kasnelik televizyonda sunucuyum. Yani bazen hayatınızda bazı şeyleri küçümsemeyin. Süpürge olur, başka bir şey olur. Siz devam edin. Sonra o süpürge başka kapılar açıyor.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Reyhan, İzmir'den arıyorum.
2: Hoş geldin Reyhan. Kadir bugün konuğumuz. Onu evet. Aradın herhalde. Buyur.
1: Ya şimdi şöyle, ben Kadir Edildi'yi de sizi de takip ediyorum Instagram'dan. Ama anlamadığım bir konu var.
2: Hadi bakalım.
3: Biz de birbirimizi
2: sadece bir konu, sadece bir konuysa yine iyiymişsin sen.
1: Ya çok sıkı takip ettiğim için ya anlamadım şöyle. Kadir Edildi'nin yengesi Zehra, yengesi mi dayısı mı karısı mı kim anlamadı.
3: Evet, o muhteşem soru geldi.
2: Evet.
3: Bizim aile kodlamamız biraz farklı. Bizde herkes kendi ismiyle ve konumuyla asla adlandırılmadığı için her şey karışıyor. Hani var ya bir dizi repliği, aslında hanımefendi kocasını Şeyhmuz Bey diye lanse etmeseydi bunlar hiçbir olmayacaktı diye. Ben aslında Selma teyzeme hala demesem bütün taşlar yerine oturacak. Zehra yengem dediğim aslında annemin dayısının karısı. Yani anneannemin erkek kardeşinin hanımı. Benim çiçsavar olan Selma halam aslında benim halam değil. Annemin teyzesi, ama bütün kuzenlerim ona hala dedikleri için tek başıma çıvanbaşı gibi teyze olarak yalnız kalmamak adına ben ona hala diyorum. Yoksa Selma benim halam değil.
2: Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?
1: Aslında teyzesi de değil, annesinin teyzesi, ama yine de hem teyze demiyor hem hala diyor.
3: Ay, teyzeyken çok işime yaramadı. Belki halayken yarar diye halaya çevirdim ben de. Anacığım ne yapayım?
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Al eline kalemi, yaz Allah'ın adını.
3: Nurullah.
2: Günaydın.
4: Nurullah'cığım, öyle güzel bir giriş yaptın ki şu an mest olduk.
3: Şey bir ama imam o. Hatta bu arada
4: bizim Maltepe'deki de.
3: Tanıyorsun değil mi?
4: Gözlüktü, biliyorum.
3: Evet, Edirne'deydi daha evvel. Yayına bağlanıyordu, böyle güzel kasideler söylüyordu. Bugün de evet. Kadir geliyor diye güzel bir giriş oldu.
4: Rabbim bize sabır versin diyerek.
3: Bu arada şey diye mi, Kadir kitap okumuyor diye mi, al eline kalemi yaz Allah Allah diye girdi.
2: Yok abi, özellikle bağlanmak istedim. Kadir abiye mesaj atıyorum, görmüyor. Özellikle şeyi söylemek istiyorum Kadir abiye. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz?
4: Yani 3 saat öncesine kadar gerçekten iyiydim. Şu 3 saat.
3: Ben de.
4: Yani elim ayağım titriyor. Çalışan abla bana 3 bardak papatya çayı getirdi, sağ olsun.
3: İnşallah onlar. Evet Nurullah, ne sormak istersin ya da söylemek istersin?
2: Ben Kadir abiye şunu söylemek istiyorum. Önceden zaten Fırat'tan dolayı ben hani hikayelerden görüyordum Kadir abi, izliyordum hikayelerini. Sonradan eşimden ötürü izlemeye başladım. Önceden bu kadar ben kendim hani her insan titizdir. Titiz değildim ama yemin ediyorum Kadir abiyi izledikten sonra bende öyle bir hastalık oldu. Hmm. Yani şu anda halının üzerinde bir şey göreyim, direkt Dyson alıyorum, süpürüyorum. Veya evin farklı bir yerinde...
3: Bir şey söyleyeceğim. Bir şey, evet bak, Kadir birçok noktada bence temizliği en azından özendirme ya da insanların daha heveslenmesi için güzel bir örnek olabilir de. Kadir'den evet. Önce hepiniz pasaklıydınız benim anladığım kadarıyla. Yani halının yok. Üstünde bir şey görünce onu almak zaten
4: bak,
3: normal değil.
4: Bak en azından ondan
3: yani?
4: Sonrasında değişmiş. Sen hala değişmiyorsun. Sıkıntı bu.
3: Ya kaç kere geldin, benim evim ne zaman pis ya?
2: Ve geçen de şunu söyledim.
4: Neyse Kadir arkadaşlar abi. Şimdi arşivi dökmeyeyim. Doğan Can arkadaşımın bir önceki taşındığı yerden o taşındıktan
3: sus, bir dakika,
4: neyse.
3: Dinleyicimiz
4: Nurullah
3: var.
4: Çiçeği
3: evet,
4: dinleyelim.
3: Evet Nurullah.
2: Ve şunu geçen de şunu söyledim. Eve misafir gelmişti. Mesela Kadir abi eve beyaz çorapsız hiç kimseyi almıyor.
4: He. Bunu herkes evet, biliyor. Havlularda hal bırakıyor çünkü.
2: Aynen öyle. Geçen de birisi geldi abi, dedim ki şimdi dedim anladım dedim Kadir abinin dedim eve dedim neden beyaz çorapsız almadın. Çünkü beyaz halıların üzerinde hep böyle şeyler oluyor.
4: Değil mi? Bak aydınlandın sen
3: vah,
4: de işte.
2: Vallahi gerçekten buna hak verdim.
3: Ne kadar büyük dertleriniz var.
4: Temizlik imandandır demişler. Boşver, silip süpürmeye devam et sen evet. Canım.
0: Doğan Canlı yayında

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Yasemin oğlunun fotoğrafını yollamış bana. Çok tatlı maşallah. Bir de diyor ki Doğancan oğlum kök hücre nakli oldu. Kontrolleri için hastane yollarında seni dinliyorduk zaten. Hep iyi ki varsın, tüm şifa bekleyenlere kalıcı şifalar demiş. Ay maşallah çok tatlı. İyi güzelmiş Ardıç. Ardıç öpüyorum seni Ardıç. Bu arada kök hücre bağışının ne kadar kıymetli bir iş olduğunu ve bir iki tüp kanla bir insanın hayatını kurtarma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Uygun olanlar, müsait olanlar böyle denk geldiğiniz zaman mutlaka o kök hücre bağışını bu Kızılay kan bağışı için işte kurulan çadırlarda vesaire falan oralarda da verebiliyorsunuz. Kök hücre normal işte kan bağışı gibi değil, kan bağışında böyle bir işte ünite kan alıyorlar koca bir torba ama kök hücre bağışında sadece işte şırıngayla iki tane küçük tüp kan alıyorlar ve daha sonra böyle aradan aylar geçiyor hatta belki yıllar geçiyor size bir telefon geliyor. Diyorlar ki sizin kanınız işte çok yüksek oranda bir hastayla uyuştu. Bu noktada eğer bağışçı olmak isterseniz buyurun gelin diyorlar ve bu şekilde bir insanın hayatını kurtarmış oluyorsunuz. Gerçekten buna vesile olabilmek çok kıymetli. Madem öyle yeri gelmişken onu da bir kez daha hatırlatalım. Herkes kök hücre bağışçısı olsun. Çünkü biz hep... Bazı şeylerle alakalı böyle bir şeyler gördüğümüz zaman hep başkalarının başına gelecekmiş gibi düşünüyoruz. Ama bir bakıyorsun ki o böyle haberlerde gördün, o böyle sosyal medyada gördüğün gündemin içindesin. Dolayısıyla hayatımızı kolaylaştırmak bu kadar da mümkünse eğer atla deve değil. Herkes kök hücre bağışçısı olsun.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: bağımlıyız. Ailecek radyoyu düşünerek gidiyoruz.
1: Allah doğru yoldan ayırmasın. Peki Mehmet abi, nedir acaba hiç ummazdım ya dediğin şey?
0: Ya var ya, ben çocukların elinde böyle parmaklarında oyuncak olacağımı hiç ummazdım.
1: Değil mi? Hakikaten öyle bir devirdeyiz artık.
0: Gerçekten öyle bir devirdeyiz.
1: Sen kaç yaşındasın?
0: Ben 42 yaşındayım. Hanıma itiraz edebiliyorum ama var ya, çocuklar sağdan geldiği zaman her şeyi yaptırıyorlar bana.
1: Evet. Kendi çocukluğunla mukayese ettiğin zaman arada bambaşka bir şey var değil mi? Uçurum var.
0: Biz böyle bir çocukluk yaşamadık ya.
1: Evet. Peki bu çocukların böyle olmasının sebebi biraz da siz değil misiniz?
0: Biraz da biz değil.
1: Biraz da değil yani. Tamamen sizsiniz aslında, biraz değil de. Aynen. Yani aslında baktığımız zaman tabii ki geçenlerde de yayında bundan konuştuk. Yani bizden önceki kuşağın sevgisini gösterme biçimiyle bu dönemin daha bilinçli, daha işte ne bileyim teknoloji döneminde herkes her türlü konuyla alakalı bilgiye de çok daha kolay ulaşıyor ya. Hani neyin doğru neyin yanlış olduğunu ben o kadar bilemem. Ama günün sonunda hani biraz da biz... korktuğumuzdan değil de çekiniyorduk anneden babadan, o yüzden bir dur noktamız vardı. Şimdi herkesin böyle hani o bir çocuk değil o bir birey bakış açısıyla biraz daha başka bir noktaya geldi durum yani.
0: Yani aynı durumu o şekilde biz gözlerine bakardık babamızın annemizin, korkardık ama bunlar da öyle bir şey değil. Hayır dediğimiz şeyi bakıyorum yarım saat sonra yapmış buluyorum kendimi.
1: Evet. Bir de milletin hadi içinde sana ay ay ben istiyorum aynını mı? Ben yok, yani çocukluğumda babama öyle bağıracağım, çağıracağım.
0: Direkt ben yüzlerini düşürüyorlar, biliyorlar taktiği. Öyle bağırma çağırma itirazı yok.
1: Anladım.
0: Direkt ben o yüzlerini düşürdüğü zaman tamam kızım yapayım diyorum.
1: Yapacak bir şey yok. Allah sabrını da verir inşallah.
2: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: yangın yeri.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
4: Vay vay vay vay vay vay.
5: Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'in canlı yayında en iyiler.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Serkan Asubay, Antalya'dan.
1: Hoş geldin Serkan dedin değil mi?
2: Evet evet, sen bilirsin 12, ben bilirim 1-2 Doğancan.
1: O ne şimdi?
2: Hatırlarsın diye bilmiyorum. Bir önceki bağlantıdan.
1: Ay nereden hatırlayayım Allah aşkına. Peki bugün hiç ummazdım dediğimiz şeyleri konuşuyoruz. Ne var sende?
2: Hiç ummazdım dediğim şey. Yani ben rock müzikliydim eskiden. Şimdi bir askeri personel jandarma astubayım. Ben bunu hiç ummazdım kendimden.
1: Rock müzisyeni miydin?
2: Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Efendim?
1: Rock müzisyeniyim mi dedin?
2: Evet yani Antalya Kalesi'nde
1: müzik yapıyordun.
2: Grubumuz vardı.
1: Tamam.
2: O şekilde 2017'de mesleğe girmiş bulunduk. Aynı zamanda Besyo mezunuyum.
1: Besyo. Allah Allah. Evet. Ne kadar yönlü bir adam çıktın ya. Anladım. İyi güzel. Sesin yani. Bir şey uzaktan geliyor. O yüzden anlamakta güçlük çekiyorum. Ama evet hayat işte böyle yani. Birçoğumuz için böyle ne umarken ne neler sunuyor bize de. Mutlu musun şu an hayatından?
2: Tabii tabii. Yani zorluklar çok fazla olsa da mutlu olmayı becereceğiz.
1: İyi
2: yani.
1: Güzel.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Şahin Karadoğan Can. Az önce hattan düşen kişi.
2: Sen miydin kapa kapa diye bağıran?
1: Ya abi yıllardır eski arabaya biniyorum. Bu sene gittik yeni araba aldık. İşte anca böyle özürlüsüyüz idare ettik.
2: Neyi? Ha şey yanlışlıkla kapattın. Tamam sıkıntı yok abi. Hoş geldin. Tanıyalım nereden arıyorsun ne iş yaparsın?
1: Abi ben Gaziantep'ten arıyorum. İsmim Şahin Kara.
2: Ne güzel.
1: Gaziantep adliyesinde çalışıyorum.
2: Güzel. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun adliyede?
1: Katibim orada yaz kızımın erkek versiyonu.
2: Yaz oğlum.
1: Aynen.
2: İyi hatta güzel.
1: Geçen yıl yine böyle bir konuşma yapmıştık. Bizim hakim de dinliyormuş radyo senin hayranınmış. Yayını kapattık beni aradı. Ben de Şahin çalışıyorsun zannediyorum dedi.
2: Yakalandın ha. İyi güzel. Selamlar o zaman ona da. Peki selamlar. Sen neyi hiç ummazdın?
1: Abi şimdi ben yıllardır fıstıklı baklavayı savunurum. Cevizli baklavaya karşıyım.
2: Ben de bu arada geçen fıstıklısını daha çok severim. Evet.
1: Senin Allah'ına kurban. Geçen yıl evlendim. Bir yıldır hanımla cevizli baklava tartışması yapıyorum ya. Hiç ummadığım şey başıma geldi.
2: Ne alaka?
1: İlla baklava cevizli olurmuş. Ben de fıstıklı olur diyorum. Bir yıldır evde fıstıklı baklava yemiyorum.
2: Sizinki şey ya. Gibi Adile Naşit Münözkul'un bu şey turşu suyu.
1: Turşucu.
2: Sirke limon kavgası gibi sizinki.
1: Aynen öyle abi ya.
2: Ama bu yani damak zevki meselesi yani sen öyle sev o da öyle sevsin. Ne olmuş yani?
1: Hiç diyor bak yanımda da.
2: Hani evet bir kilo alıyorsanız yarım kilosunu cevizli alın yarım kilosunu fıstıklı bitti.
1: Doğru söylüyor diyor ya. Bak arada kaldım ha doğru.
2: Ey Allah'ım Şahin abi sen de laf olsun diye aramışsın.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

kocaman keder.

0: yangın yeri.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hep tatil
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
2: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen müzik listesi Süper 20 geri sayımı başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai, birbirinden özel ve sevilen 20 şarkıyı sırasıyla sizlerle paylaşacağım ve 20 numarayla Süper 20'nin kapısını aralayalım. Sokak kültürünün ve dürüst sözlerin usta ismi APO. Yeraltıyla geçen hafta olduğu gibi yine 20. sırada. Hepiniz hoş geldiniz.

APO yeraltı ile 20 numarada geride kalıyor. Aramıza yeni katılanlara bir kez daha selamlar. Süper FM'de Süper 20 kaldığı yerden devam ediyor. Sırada geçen haftaya göre tam 3 basamak birden gerileyerek 19 numaraya kadar süzülen çok zarif bir şarkı var. Türkçe pop müziğin eşsiz vokal rengi Simge. Daha önce farklı bir projeyle hayat bulan kalpsiz bir serseri Simge'nin kendine özgü yorumuyla yeniden buluştu. Ortaya çıkan akustik versiyonda kısa sürede şarkının yeniden konuşulmasını sağladı. Simge, kalpsiz bir serseriyle bu hafta Süper 20'nin 19 numarası.

Pürüzsüz akustik havadan sonra şimdi tempomuzu ve enerjimizi koruyoruz. Listemize geçen hafta giren o iddialı şarkı bu hafta bir basamak gerileyerek 18 numaraya yerleşiyor. Sahne duruşuyla, güçlü vokaliyle pop'un en önemli seslerinden Hadise var sırada. Yeni teklisi Ara Beni ile süper

Bazı şarkılar yıllar geçse de unutulmaz, bazı yorumlar da onları yeniden gündeme taşır. Vur Beni yıllar önce Cengiz İmren'in sesiyle hafızalara kazınmıştı. Semih Cenk ise bu güçlü eseri kendi yorumuyla bugünün müzik dünyasına taşıdı. Eskiyle yeniyi aynı şarkıda buluşturan bu çalışma haftalardır listemizdeki yerini koruyor. Bu hafta Semih Cenk Vur Beni ile Süper 20'nin 17 numarasında.

Hafta sonunun en iyi hitleri Süper FM'de hız kesmeden devam ediyor ve şimdi sırada bu haftanın yeni girişlerinden biri var. Derya Ulu, Hani'nin ardından yaz sezonuna bu kez Şımarık'la merhaba diyor. Hareketli yapısı ve enerjisiyle dikkat çeken şarkı, sanatçının yaz dönemine özel hazırladığı yeni çalışması olarak öne çıkıyor. Süper 20'nin 16 numarasında pırıl pırıl enerjisiyle Derya Ulu ve Şımarık. Sorması.

0: hafta sonuna en çok yakışan şarkılarla geri sayım sürüyor. Şimdi sırada son ayların en doğal yükselişlerinden birine imza atan bir çalışma var. Emre Fel ve Funk Takıl'ın bir araya geldiği Bir Güldün, gösterişten uzak ama samimiyetiyle öne çıkan şarkılardan biri oldu. Belki de bu yüzden aradan haftalar geçmesine rağmen listemizdeki yerini bırakmıyor. Bu hafta Süper 20'nin 15 numarasında Emre Fel ve Funk Takıl var.
1: Ön dizimi kim dövse manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun ritmi yükselmeye devam ediyor. Süper 20'de geri sayımı da aynı tempoyla sürdürüyoruz. Sırada kelimelerin o büyüleyici ve çarpıcı gücünü

Hafta sonunun en güzel anlarına eşlik eden şarkılar Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Son yıllarda çıkardığı her yeni şarkıyla müzik gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran Blok 3 bu kez Kayıp Kalp'le karşımızda. Kariyerinin o çok konuşulan Kayıp Persona albümünden çıkan bu dev hit bu hafta 13 numaradaki yerini sıkı sıkıya koruyor.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Haftanın en çok konuşulan şarkıları Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Şimdi geçen hafta listemize güçlü bir giriş yapan Berkay Süper FM'de. Uzun yıllardır hit üretmeyi sürdüren sanatçı Aslanlar Doğuyor'la bu kez güçlü duruşu ve yüksek enerjisiyle öne çıkıyor. Daha ilk haftasından dikkat çeken şarkı ikinci haftasında da yükseliş iddiasını koruyor. Berkay, Aslanlar Doğuyor'la bu hafta Süper 20'nin 12 numarası.

0: Türkiye'de yeni...
1: Süper 20'nin en iyi şarkılarıyla yolculuğumuz devam ederken ilk onun kapısına kadar geldik. APO, yıllardır farklı tarzlarla dinledik ama ömrüm onun daha içten ve daha sakin tarafını gösteren çalışmalardan biri oldu. Belki de bu yüzden ilk günden itibaren birçok kişinin ilgisini çekmeyi de başardı. Haftalardır zirve yarışından kopmayan şarkı bu haftada güçlü duruşunu sürdürüyor. İlk onun hemen öncesinde APO var. Ömrüm süper.

Mart'ta İlko'nun girişinde modern ve yenilikçi sound'uyla pop müziğe bambaşka bir yön veren listenin en üretken ve iddialı ekiplerinden Manifest yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 14 numarada yer alan şarkıları daha iyi, bu hafta 4 basamak birden ilerleyerek 10 numaraya yerleşiyor ve gücünü gösteriyor. Manifest daha

Da yükseliyor. Yapay zeka destekli projeler müzik dünyasında her geçen gün daha da fazla konuşulurken Acıoğlu bu alanda en çok ses getiren isimlerden biri olmayı başardı. Acıoğlu imzalı ezber bozan hit İhtiyacım Var haftalarca listenin üst sıralarında yer aldı, zirveyi gördü ve uzun süre yarışın içinde kaldı. Son haftalarda birkaç basamak gerilemiş olsa da hala gücünü koruyan şarkılardan biri ve bu hafta Süper 20'nin 9.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden şarkılar arka arkaya geliyor. Süper 20'de geri sayım devam ederken küçük bir hatırlatma yapalım. Karnaval uygulaması ve karnaval.com üzerinden radyolarımızın canlı yayınlarını dinleyebilir, özel hazırlanan müzik listelerine göz atabilir ve geniş podcast arşivine ulaşabilirsiniz. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde yolculuklarda da müzik keyfi karnavalla kesintisiz devam ediyor. Podcast demişken küçük bir not da benden. Karnaval'da yer alan podcast serim, sesli harflerde hayatımızı değiştiren ilginç icatların ortaya çıkış hikayelerini anlatıyorum. Merak edenler için keşif dolu bir dinlenme alanı. Hepinizi Sesli Harfler podcast serime de beklerim. Şimdi yeniden listemize dönelim. Pop müziğin sınırlarını zorlayan harika renkleriyle Mabel Matiz, Süper 20'de bu haftada 8 numaradaki yerini koruyor. Süper FM'de şimdi Dağılıyorum.

Serkan Nişancı'nın Eller Üzeri yayınlandığı günden bu yana istikrarlı yükselişiyle dikkat çeken şarkılardan biri oldu. Gücünü içten anlatımdan alan parça kısa sürede yılın en çok konuşulan işlerinden biri haline geldi. Zirveye doğru emin adımlarla ilerleyen Serkan Nişancı bu hafta Eller Üzeri'yle

ile geri sayım hız kesmeden devam ediyor. İlk beşin hemen kıyısında güçlü vokal performansı, şarkılarına kattığı modern ve yenilikçi ruhla her projesinde farkını ortaya koyan Elif Buse Doğan var. Söz müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyan şarkısı Yangın Yeri her geçen hafta biraz daha güç kazanıyor. Bu haftada yerini kimseye kaptırmayan Buse Süper 20'de

Hafta sonunun ritmi Süper FM'de yükseliyor. Türkiye'nin en çok takip edilen müzik listesi Süper 20'de yolculuğumuz devam ediyor. İlk 5'in kapısını son dönemin en dikkat çeken kadın seslerinden Mela Bedel açıyor. Türk popunun unutulmayan isimlerinden Mustafa Sandal'ın yıllar önce seslendirdiği iki tas çorba Mela Bedel'in yorumuyla yeniden hayat buldu. Eski bir şarkıya bugünün ruhunu katmayı başaran bu yorum kısa sürede çok konuşuldu ve listemizde sağlam bir yer edindi. Bu hafta zirvenin hemen yanı başında Mela Bedel var. İki tas çorba Süper 20'nin 5

oldukları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Müzikle dolu bir hafta sonu Süper FM'de akarken Süper 20'de de adım adım zirveye yaklaşıyoruz. Blok 3 ve Poison'in yollarını buluşturan Çok Güzel Gülüyorsun yayınlandığı günden bu yana hız kesmeyen şarkılardan biri oldu. Samimi hikayesi, akılda kalan melodisi ve iki ismin uyumu parçayı kısa sürede bu yılın en çok konuşulan çalışmalarından biri haline getirdi. Zirve yarışındaki iddiasını bu hafta da sürdüren Blok 3 ve Poison Süper 20'nin 4 numara.

Ve artık Süper 20'de ilk 3'teyiz. Bazı şarkılar büyük bir gürültüyle değil, sessiz ama emin adımlarla büyür. Ankara Ekos'un Beni Alı'da tam olarak böyle bir yol izledi. İlk günlerinde sakin başlayan yolculuk kulaktan kulağa yayıldı. Ardından listelerde hızla yükseldi ve bugün zirvenin en güçlü adaylarından biri haline geldi. Ankara Ekos bu haftada istikrarlı yükselişini sürdürerek Beni Alı'la Süper

Süper 20'de zirvenin hemen eşiğinde sadece bir adım gerisindeyiz. Yapay zekanın sanatsal ve müzikal imkanlarını en üst perdeden gözler önüne seren Mebrure sahnede. Değilim şarkısının yarattığı o devasa etki ve sosyal medyada oluşturduğu büyük dalga onu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Mebrure sarsılmaz iddiasıyla bu haftada 2 numaradaki yerini koruyor ve

0: ulaştık. Bu hafta en çok dinlenen, en çok istek alan şarkıyı açıklamadan önce listemizin geride kalanlarına hızlıca bir göz atalım.
1: 10 numara.

davetindeyiz. Hafta sonunun en çok dinlenen şarkısını açıklama zamanı. Manifest, kısa süre içinde yakaladığı büyük çıkışını hileliyle bambaşka bir noktaya taşıdı. Ajda Pekkan'ın da eşlik ettiği özel versiyonuyla müzik dünyasında geniş yankı uyandıran şarkı haftalardır zirvenin en güçlü adayları arasındaydı ve bu haftada liderliği bırakmıyor. Süper 20'nin zirvesinde bir kez daha Manifest var. Haftanın bir numarası Hileli. Haftanın en büyüğüyle bugünlük geri sayımımızın sonuna geldik. Bu keyifli Süper 20 yolculuğunda bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyenlerimize sonsuz teşekkürler. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Haftaya yepyeni bir listeyle yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Süper FM'de kalın, hoşça kalın. Kalbim

0: radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

arkadaşlar. Dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 15. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan...

Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
4: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkıları dinlemeye başlıyoruz. Ben İran. Açılışı Manifest ekibiyle yapıyoruz. Yeni şarkıları Toz Pembe ile, sözleri Zeki Arkun, Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Zeynep Sude, Oktay'ın üstlendiği yeni şarkıları. Manifest, Toz Pembe ile Pusula başlıyor. Hoş geldiniz. Bir

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Şimdi sırada Funda Arar var. Sözleri Gökhan Şahin, bestesi kendisine ait olan ve aranjörlüğünü Febio Taşel'in üstlendiği yeni şarkısı. Funda Arar davayla şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula da geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi birbirinden özel sanatçılardan birbirinden özel mesajlar var, ama onlara geçmeden önce Demet Akalın şarkısı şimdi bizlerle olacak. Sözü ve bestesi Oğuz Yılmaz ve Serdal Özşengül'e ait olan yeni şarkı. Demet Akalın, Bir Şey Mi Dedin? Şimdi Pusula.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sırada Dolu Kadehi Ters Tut ekibi var. Uzun bir süredir şarkı çıkartmıyorlardı. Dolu Kadehi Ters Tut, Lafını Ballayla, şimdi Pusula'da.
2: Lafını balla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinde sıra Murat Dalkılıç'a geldi. Sözü ve bestesi kendisinin, aranjörlüğünü ise Can Atayılmaz'ın üstlendiği yeni şarkısı. Murat Dalkılıç, Hayla, şimdi Pusula'da.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Pusula devam ediyor. Bir sesli mesaja daha geldi sıra. Ceren Gündoğdu şimdi bizlerle olacak. Yeni şarkısı Seni Bulmak şimdi Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Ceren neler söylemiş.
3: Merhabalar, ben Ceren Gündoğdu. Yeni şarkım Seni Bulmak şimdi Pusula listesinde. Ben bu şarkıyı neden yazdım? Çünkü kestirme yolların övüldüğü bir dünyada yaşıyoruz artık. Ama ben sabrın kıymetine inanıyorum. Doğru zaman diye bir şeyin varlığına inanıyorum. Ve bazen de planlamadığımız şeylerin hayatımıza neşe getirebileceğini düşünüyorum. İnsan böyle son sürat giden bir teknenin içinde sürükleniyor gibi yaşamamalı hayat bence. Bize iyi gelen, anlamlı gelen şeyin ne olduğunu bulmaya kararlıysak, hiç beklemediğimiz zamanda, ummadığımız bir yerde aradığımız cevapları bulabiliriz. İşte bu şarkı tam olarak bu umudu, bu güzel enerjiyi taşıyor içinde. Dilerim dinleyen herkese iyi gelsin, sevgiler.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinde sıra ortak bir çalışmaya geldi. Gülden ve Ece Seçkin. Yeni şarkıları duysunlar şimdi Pusula'da.

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
1: Pusula devam ediyor. Sıra geldi Didem Buğday'a. Yeni şarkısı Sayıcı şimdi Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Didem neler söylemiş.
2: Ben Didem Buğday, yeni şarkım Sayıcı'yı sizlerle buluşturdum. Bu şarkıda çok değerli müzisyenlerle ve alanında uzman çok değerli isimlerle çalıştım. Harika bir ekip işi çıktı. Bütün süreç mükemmel ilerledi. Herkese, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayıcı şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'yı hafta boyunca Apple Müzik Pusula listesinden dinleyebilir, paylaşabilirsiniz. Sıra Yıldız Tilbe'ye geldi. Sözü ve bestesi kendisinin, aranjörlüğünü ise Nurettin Çolak'ın üstlendiği yeni şarkı. Yıldız Tilbe, Şık Olmalıyım, şimdi Pusula'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
3: Pusula devam ediyor. Bir sesli mesajı daha geldi sıra. Kimden bahsediyorum? Pelin Can. Yeni şarkısı Söyle Bana Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Pelin neler söylemiş.
4: Merhabalar, ben Pelin Can. Sizlere yeni şarkım Söyle Bana'dan bahsetmek istiyorum. Söz ve müziği bana ait Söyle Bana'nın aranjesini Mehmet Karagür yaptı. Hem benim hayal ettiğim gibi hem de kendinden bir şeyler katarak çok güzel bir şarkı ortaya çıkardı. Prodüksiyon kısmında çok değerli Süheyl Atay ve çok keyif alarak çalıştığım Orkun Tunç yer alıyor. Söyle Bana'yı bundan yaklaşık 2 sene önce biraz çaresiz ve hüzünlü hissettiğim, hayatı sorguladığım bir dönemde gerçekten kendi yaşadıklarıma biraz da kurgu katarak yazdım. Söyle Bana iki kişinin de karşılıklı olarak birbirini sevdiği ama çevresel faktörler ve o zamanın şartları arasında kalıp anlaşmazlıklar yaşadıkları ve en sonunda da ilişkilerinin son bulduğunu anlatan bir şarkı. İlişkinin bitmesinin ardından bir taraf yoluna devam ederken diğer tarafın, yani söyleyici tarafının, hala o aşkta ve geçmişte takılı kaldığı ve ilişkinin bitmesini kabullenemediği ve yaşananları sorguladığı bir hikaye. Umarım bu şarkıyı Söyle Bana'yı keyifle dinlersiniz. Ben Pelin Can. Yeni şarkım Söyle Bana'yı Karnaval Pusula'da dinleyebilirsiniz.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Sinem Güngör'e geldi. Sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı. Sinem Güngör, Bela Başım, şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları. Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Yavaş yavaş da Pusula'nın sonuna geliyoruz. Son iki şarkı kaldı. Onlardan bir tanesi Dilay Maria. Yeni şarkısı Alışamam Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Dilay neler söylemiş.
2: Selam, ben Dilay Maria. Yeni şarkım Alışamam şimdi yayında. Bu şarkı çok özlediğim birinin bana bir şans daha vermesini istememle ilgili. Bu şarkının tarzı reggaeton. Ben de çocukluğumdan beri dans ettiğim için bu yüzden dans şarkısı yapmak istedim. Şimdi Pusula listesinde dinleyebilirsiniz. Keyif

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinin artık sonuna geldik. Ben Emirhan, sizlere Öykü'nün Kum şarkısı veda ediyorum. Yeni haftada yeni şarkılarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Yolumuzu bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Son chi serde bir şey soldu. Ah, dımdan.